0: Sahiden neredesin cene?
1: Ben savaşıyorum kansızlarla.
0: Cidden sen neredesin cene? Ya da boş ver böyle iyice ne?
2: Ya da boş ver böyle iyice.

Oliver, em geçen dolayı xalaka maya ilu. Ku ajul yana vorabum, via radio delal. Gelek spaz, şbu kadar kilinava, u herdim hundaki fıxaşı da bimini.